0: Allah'ıma Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Nasılsın?
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Dayanı. Kulem ne zahım kapışın ki ahı sisi. Bela kadar hatı çay koş bu kirli de çöpki. Haydi kulem haydi.
2: La bela kirli rani ma harcay. Halisi ve gıhı gıhı.
0: La ya kirli bile. Çayli adına. Gher çayli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlon.

Helveste jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar Bazen de kafesa hesini da girti Bidulu bir yara wana mezin Behesta evine wan u giridana wan bir ribertiye u gelekhara

0: Je suis mort rouge. Mon bonheur.
1: Robo'dan
2: önce müjdemi isterim.
1: Robo! Oğlun öldü!
2: Ne?
1: Oğlun öldü!

yetişimi nerede? Aramaniyat da gelle ki mazına aş, kurdu kurdistan era. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişin.

ey evina dili min, roniya çavê min. Min biriya te gülle, kes kuş sorun dera min.

Gelen azim malım harap. Ey dilbera gerdan latif, vey nazika kamet elif, kamet ji reyhana hafif, veyran azim malım harap. Ey dilbera gerdan zucac, vey nazika misle zucac, kamet ji reyhana kraç, veyran azim malım harap. Ey dilbera kamet misal, vey nazika dile hijar, deş kendine girin batal, veyran azim malım harap. Ey dilbere, vey dilbere, feryad ji deste keseri, avek ji ava kevseri, veyran azim malım harap.

Ey evina dilemin Ronia çavimin Mündiriya tekülle Kes kuş soru deramın

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekinle Kes kuy soru deramın.

Müşterane götmere serhede zozana zozani sarını tenay. Gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçüke fenani nükredi keva ele ve tenike fenani kağıt edese katıbay. Tili peçe fenani hemra kalama eti serbüke ve seven geseri memkane sonra spine minane fincane feyfurine. Mina seve jese ve khalatine çen sale kabı gice seri penanı daraye. Tırra ve kole zere hurbu kutu peşya şare ve hamaye. Suret teliyamı kalışine hine bu nesru sermaye. Sed yek sal emrim ve çente.

0: Yasemin diye Yasemin hoş diye Yasemin var içe mani kan Yasemin akali kali Zahari zahari ciddi gümme gümme bir terezi terez mami mağur et çama Bakın ya dedin abi şaret et esnaz büsüme dedi dersim aziriz cüme dersim aziriz Nefis şehirleri bir sene reklam rüştün yeke kurmaca yeke acemme yeke Allah'ım sonrası bir açımın ucum yandaş yedi tırken mi diye ki benzer abi çabı gülle bismi teyli çapıl bir ece porke jene kandile Gerdem de racu de kondurayım tabi çartıyla bildim mi sen aşka faizli bir femur atarım teyder bazı bir adı fırı kemine de seyhavi dina barış gül ya Mesel kuda tavan dedi ki Ramizhan'a gildi ve Levi Şekir'in yanağı ve Ahmet ile terzeyle hakimi Şemli de Arabi halukat dedi gerdem ne kapkap geber kuharam ne kerem kim geliye bağlı okun o çıkavurin Mesut ve terazı terazı bağırır akvat yapışanın akıyalı kımakin rıkkı vaydil Vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil, vaydil Akhlele, arabe, misur rası ve rabine, abbaye, kurul baye, şerkul baye, garbi çabur rası meteye gimine Aziz şümini cemiyan gaziyet, acem emdiye, kabın zirave, çapın zirave, porkeşin, nav, kandile, gerden zire Panani doktora ki devlet ecved attı ya çanta ki destana kut ya hiyal oka ma kaderu mere kader de kul atavle ceme Be zalim etsiniz hani gel o resmin yeferi dirabim şemine kalı kalı cehdele meleme Hak salimi tamam ez de heşir avdan ele der imana bavetse me gel o resmin emre de sehvavi dina ve resul ya Mesel kuda tavan dedi kim ramişane gildi megul ya nâve vahmet ile terzi ede hakimi şemine darab ile kerem kim Le arabey nizam misil ve terezü terez bağır akut gibi da hiyal ve esmin yeri derdi kul bu hiyal ve cehde kemme vaydil Ah vaydil dil vaydil
1: Ben kuramı istedim.